Kovmarım der öter geçer. Beni takıp bu kaçıcı var. Bir kurda geçin der geç. Yemez

yok samba kormadım macum her gey. Mam çıkar mı var ya, yamin ata gar mı yedi pemam, agar bu kadar zaman. Vay kurun ya balim var.

Ferdar Esir Abdülbül Sambeli buna yani. Deseli buna şuil buna bal bal digallah. Bir de Esir Abdülbül Musa, bir anday Musa Cem Salman Ali. Ali hem ne samir sakilele de cahil.